0: Rahman Rahim, ne yapıyorsun?
1: Ne yapıyorsun?
0: Senin gibi olayım. Gibi sen yani ben. Çok sağ ol.
2: Marshall 1031.
1: Good morning, 1031.
2: Be number 4564, vehicle T644, 10-6 special, please.
1: Hi.
2: Marshall 1031, 6-4, medical is over at you.
1: What happened?